0: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: Hiç bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah tarafından gelmiştir diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.
1: Ve

0: كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
1: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.
0: وَلَمْ

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.

0: Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.
1: Ul

Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.

0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. Men

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

Ey iman edenler, peygambere raina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
1: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

0: Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.
1: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى

0: Kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

0: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا

0: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.
1: Bela men

0: عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Hayır, kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ

0: خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.

0: yaratûn.
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

0: مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. وَمَنْ

0: خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.
1: بَدِي

0: قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
0: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilka

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

0: Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince, Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.
1: وَاِذْ جَعَلْنَا

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. وَاِذْ قَالَ

0: Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.
1: وَاِذْ

0: Semî'ul Alîm.
1: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
0: Rabbena

0: وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
0: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilka

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

0: Kitap ehli olanlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Oğlu

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.
0: Fe in

0: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Sibagatallahi ve men ehsenu minallahi sibagaten ve nahnu lehu abidun.
0: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.
1: قُلْ

0: أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilka

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Yaptıklarından bir şey

eden rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de

sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

sancından, rüzgar uçur yamacından, topuğundan, başucundan eser.

0: dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, kıymetli gençler. Ülkede hafta sonu pazar kuşağıyla başladı. Lütfen buyurun. Tabii ilk haberimizi ABD ve İran arasındaki o mütabakat olaylarıyla başlayalım efendim. Yani anlaşmalarıyla başlayalım. İmzalar atılacak biliyorsunuz. Dijital ortamda atılmıştı zaten. Sıcak gelişmeler yaşanıyor o konuda. Ve nerede gerçekleşecek bu mütabakat zaptının ardından o imzalar? İsviçre'de efendim. Peyderpey yetkililer de İsviçre'ye gidiyor. Hemen gelişmeleri bir okuyalım bakalım neler yaşanacak. ABD ile İran arasında varılan mütabakat kapsamında yapılması planlanan teknik görüşmeler bugün gerçekleştirilecek. Tarafların İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği bildirildi. ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu rolü üstlenen Pakistan ve Katar'dan yetkililerin de katılması bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance da görüşmeler için İsviçre'ye hareket etti. Vance, İran'ın nükleer programı ve Lübnan'daki ateşkes sürecinde ilerleme sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ateşkesin korunabileceğine inandığını belirtti. İran'la müzakerelere bir şans vermeye devam edeceklerini ifade etti. Görüşmelerde taraflar arasında imzalanan mütabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınması bekleniyor. İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf'ın başkanlık edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bakir de yer alıyor. Masada anlaşma için zemin oluşturuldu ancak İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda en az 20 Lübnanlı hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Saldırıların sürmesi halinde ilave tedbirlerin devreye alınacağı uyarısında bulunuldu. ABD ordu sözcüsü ise Boğaz'ın gemi geçişlerine hala açık olduğunu aktardı. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kontrol edilmediğini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar var. İran'la varılan bu 60 günlük anlaşma boyunca ve sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geçiş ücreti alınmayacağını belirtti efendim. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Ateşkes dönemi kapsamındaki 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir ücret uygulanmayacağını bildirdi. ABD Başkanı 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da geçiş ücreti alınmayacağını duyurdu. Bu uygulamanın tek istisnasınınsa İran'la bir anlaşmaya varılamaması durumu olduğunu söyledi. Böyle bir durumda geçiş ücretlerinin yalnızca ABD tarafından ve ABD adına uygulanabileceğini ifade etti. Amerikan Başkanı söz konusu olası uygulamanın gerekçesi olaraksa ABD'nin Orta Doğu ülkelerine sağladığını belirtti. Koruyucu melek hizmetiyle bu kapsamda üstlendiği maliyetlerin karşılanmasını gösterdi. Tabii anlaşma kelimesini duyunca bu Siyonist İsrail'in efendim katil başbakanı Netanyahu çıldırıyor. Çünkü neden? Anlaşma olmasın, savaş devam etsin, kan aksın istiyor her zaman biliyorsunuz. Ama bakın İsrail muhalefet lideri Yair Lapid de Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hafife alarak Kürt planı dayattığını savundu. Lapid, Erdoğan ona ders verdiği ifadelerini de kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan anlaşma dünya genelinde olumlu karşılanırken İsrail'de ise eleştirilerin hedefinde Başbakan Benjamin Netanyahu vardı. İsrail basınında anlaşmanın ülkenin çıkarlarına zarar verdiği yönünde yorumlar yapılırken Amerikan Başkanı Donald Trump da İsrail'i satmakla suçlandı. İsrail iç siyasetinde de tartışmalar ve kriz büyürken katil Netanyahu'ya yönelik en sert çıkışlardan biri muhalefet lideri Yair Lapid'den geldi. Lapid mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çekerek Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'nun tahmin edilebilir Türk tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattığını savundu. Lapid, Netanyahu'nun bölgesel dengeleri doğru okuyamadığını öne sürdü. Bu süreçte Erdoğan'ın kendisine bir ders verdiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İsrail basınında yayınlanan analizlerde de Türkiye'nin İran krizini diplomatik açıdan fırsata çevirmeyi başardığı değerlendirmeleri yer aldı. Haberlerde Ankara'nın uluslararası diplomaside giderek daha etkili bir konuma yükseldiği ve NATO içindeki stratejik ağırlığını güçlendirdiği vurgulandı. Ülkede hafta sonu pazar kuşağıyla devam ediyor efendim. Saatlerimiz 7'yi 5 geçiyor. Ama şunu söyleyelim şimdi, NATO demişken biliyorsunuz önümüzdeki Temmuz ayının ilk haftasında da 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Dünya liderleri gelecek. Başta Trump olmak üzere önemli gelişmeler yaşanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ev sahipliğinde bakalım nasıl görüntüler verecek diğer liderlerle. Çünkü biliyorsunuz diğer dünya liderleri inanılmaz bir şekilde ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelse ona duydukları böyle hayranlığını biz gözlemleyebiliyoruz. Gene ekranlarınıza taşıyacağız tabii ki ama devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da demişken dün kendisi İstanbul'daydı efendim. Tersane komutanlığındaki gemi teslim töreninde konuştu. Özellikle Türkiye'nin dış politikadaki o temel ilkesini anlattı. Kimsenin hakkını yemeyiz ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz dedi.
1: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır.
2: Kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Türkiye'nin egemenliğine kastedenleri de uyardı.
1: Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda konuştu. Dünyanın içinden geçtiği sürece dikkat çekti.
1: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
2: Savunma sanayinde gelinen aşamayı anlattı. Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi üreten ülkelerden biri olduğunu söyledi.
1: Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
2: İstanbul'da imal edilen o gemilerden biri Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Törene Romanya Cumhurbaşkanı Niciş Ordan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu.
1: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
0: Devam ediyoruz efendim. İkiye bölünen CHP'de savaş kızışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı sonrası biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilk kez bir canlı yayına katıldı. Kendisine sorulan soruları cevaplandırdı ve arınma yapacağım diye benden korkuyorlar dedi. Yerel seçim öncesi bazı adaylar konusunda da Özgür Özel'i uyardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, rüşvet iddialarında da adı geçen CHP yöneticilerinin neden tazminat davası açmadıklarını da sordu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, kendisine bir kulak verelim efendim.
3: Para pul işine giren insanı ben nasıl koruyacağım? Para pul işiyle gidip de şunu bunu yapan, delege satın alan insanı ben nasıl koruyacağım?
4: Özgür Özel yönetimini böyle suçladı. Delegelerin satın alındığını, belediye başkanlarının da rüşvet almaya teşvik edildiğini öne sürdü.
3: Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size?
4: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki mücadele kıran kırana sürüyor. Kılıçdaroğlu ve Özel peş peşe hamleler yapıyor.
5: Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
3: Sokağa da çıkarım, her yere çıkarım ya. Nerede, niye çıkamayalım ya? Biz adam mı öldürdük, adam mı kestik?
4: Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez canlı yayına katıldı. Özel cephesine yakınlığıyla bilinen televizyon kanalında konuştu. Arınma vaadini tekrarladı.
3: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Öyle para pul işine girenlerin bu partide yeri yoktur. Çıkar sağlayanların bu partide yeri yoktur.
4: Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi bazı adaylarla ilgili Özgür Özel'e yaptığı uyarıyı ilk kez açıkladı. Özel'in o uyarıyı dikkate almadığını söyledi.
3: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi.
4: Rüşvet iddialarında adı geçen isimleri de gündeme getirdi Kılıçdaroğlu. Para almadılarsa neden dava açmadılar diye sordu.
3: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar?
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Bu kez süre verdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar
3: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor bu arada, onu da söyleyelim. Mesela son olarak İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen özellikle rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu gözaltına alınanların sayısı yükselmişti ve işte o gözaltına alınanlardan 5 kişi de tutuklandı.
4: Rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma, CHP'li İzmir'in Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'la bir şirket çalışanı da 18 Haziran'da yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık sorunları bulunduğu belirtilen bir kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheliyle ilgili karar da çıktı. Mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol kararı verildi. Şirket çalışanı olduğu belirtilen bir kişi ise serbest bırakıldı.
0: Şimdi efendim, dün canlı yayınlarda ekranlarınıza getirdik. Hatta bugün de yine saatler 9'u gösterdikten itibaren böyle İstanbul veya Ankara'dan canlı bağlantılarla o öğrencilerin ve ailelerin heyecanlarını ekranlarınıza taşıyacağız inşallah. Neden bahsediyoruz? Üniversite adaylarının o sınav heyecanından, milyonlarca öğrencinin belki de böyle geleceğini biraz şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu dündü ve Türkiye'nin dört bir yanında adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileler de okul kapılarının önünde bakın nasıl heyecanla bekledi.
7: Milyonlarca genç hayalleri için kalem tüketti. Kimi doktor, kimi öğretmen, kimi mühendis olmak için sınava girdi. Ailelerse okul kapılarının önünde dua ve heyecanla bekledi.
8: Heyecanlıyız, çalıştık. Umarım başarırız.
9: İnşallah yolları açık olsun. İstedikleri yere girebilsinler.
7: Milyonlarca öğrencinin yıllarca verdikleri emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi. YKS'nin ilk oturumu TYT için öğrenciler şu anda sınav salonlarına doğru sıraya girmiş durumdalar. Bugün TYT olacak. Öğrenciler içeride zamana karşı büyük bir ter dökecek.
10: Benim ilk girişim, ben biraz heyecanlıyım ama heyecan geçecek.
7: Bu yıl YKS'ye 2.425.560 aday başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşındaydı. 921.248 aday ise YKS heyecanını ilk kez yaşadı.
11: Hangi bölüm istiyorsunuz?
12: Sağlıktan hemşirelik olur.
10: O tarz istiyorum.
11: Kaç soru çözmeyi planlıyorsun?
10: Ay bilmiyorum ki, inşallah çok çözerim ama şu an soruları bilmediğim için bir şey diyemiyorum.
11: İstediğin bölüm nedir?
10: Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Olursa olmazsa da netlerime, sonucuma göre.
12: Adaylar Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinden oluşan 120 soruyu yanıtladı. 165 dakikalık sınav boyunca zamana karşı yarışıldı. Üniversite yolundaki ilk ve en kritik adım atıldı.
13: Yıl boyunca çalıştılar. Allah emeklerini boşa çıkarmasın.
12: Ankara'da da sınav heyecanı gün boyu hakimdi. Başkentteki sınav merkezlerinde öğrenciler ve aileler aynı duyguları yaşadı.
10: Heyecanlıyız. Kızım içeriye girdi. İnşallah başarılı olur.
5: Mühendislik bekliyoruz. İçeri bir mühendis gönderdik. Baş mühendis olarak çıkacak inşallah.
14: Ve YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sona erdi. Gözler ise alan yeterlilik testine çevrildi.
15: Başta böyle güzel geliyordu. Matematik falan başta bir güzel geldi. Ondan sonra abi bir anda yapamamaya başladım.
16: Ya matematik biraz zordu. Onun hariç yapılırdı ya. Hayırlısı olsun diyelim.
17: Üçüncü girişlerim arasından en kolayı bu seferkiydi. Bunun nedenini bilmiyorum ama bu sene cidden bir öğrencileri cidden düşünülüp yapılmış bir sınav fark ettim ben.
0: Şimdi bir kere şunu söyleyelim efendim, öğrenciler sınavdan çıktı. Kimi mutlu, kimi biraz mutsuz olabilir, sınav kötü geçmiş olabilir ama bu sınav da böyle hayatın dönüm noktası değil, olmazsa olmaz değil, hayatın merkezine koymamak gerekiyor. Yani her şey sınav değil, onu söyleyelim. Yani böyle hayatının sınavına girdi gibilerinden öyle cümleler kurmak istemiyorum. Hayat devam ediyor, kazanalım veya kazanmayalım üniversiteyi, çok önemli değil. Şöyle sağınıza solunuza baktığınızda aslında üniversite kazanmamış da ama hayatı kazanmış, ticarette çok başarılı olmuş, insanlık değerlerini çok yükseltmiş, inanılmaz örnekleriyle dolu bunun. Fakat şimdi ben hangi haberi vermek istiyorum? Sınav denince bir de geçtiğimiz yıllarda bir kural kondu biliyorsunuz. Saat 10'da kapı kapanıyor. Yani onu bir dakika bile geçse kapılar açılmıyor. Hal böyle olunca da daha önceki sınavlarda da olduğu gibi efendim, böyle o sınav, sınavın yapılacağı okulun önünde belli sıkıntılar oldu. Kimi kimliğini unuttu, kimi de geç kaldı sınava. O görüntüleri bir izleyelim efendim.
18: Sınav için son bir dakika geliş için.
2: Kimi son anda yetişti, kimi saniyelerle sınavı kaçırdı. Milyonlarca aday hayallerindeki üniversite için ter döktü.
10: Eylül'den beri çalışıyorum. Ya, çok zorlu bir dönemde.
19: İki senedir çalışıyorum. Geçen sene girmedim sırf hazırlanmak için. Bu sene inşallah bakalım. Hedefim hukuk.
20: Heyecanlıyım. Son bir hafta falan çalışmaya başladım. Bakalım ne olacak ama iyi geçeceğini umuyorum.
21: İnşallah emeğimizin karşılığını alırız hepimiz.
10: Hedefin ne?
21: Ankara TÜK istiyorum.
22: Çabalık ettik. İnşallah bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum yani.
10: Ne istiyorsun, ne okumak istiyorsun?
22: Allah, çok büyük bir hedefimiz yok ya, işletme olur.
2: Burdur'da YKS heyecanı bir aileyi aynı sıralarda buluşturdu. Anne baba ve iki kızları üniversite sınavına birlikte girdi.
23: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyor şu an. Gerçekten duygusal bir, yani duygularımı tarif edecek yani cümle bulamıyorum.
10: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
2: Mardin'de de baba oğul YKS heyecanını aynı anda yaşadı. 70 yaşındaki babanın hayali İlahiyat Fakültesi'ydi.
24: Okulu çok sevdiğimden dolayı gene bu sene oğlumla beraber bir İlahiyat Fakültesini beraber kazanıp beraber okumak istedik.
2: Samsun'da 63 yaşındaki Adem Topçu 45. kez sınava girdi. Amacı Guinness Rekorlar kitabına girmek.
25: 5 üniversite bitirdim. Bu sene de bir 6. üniversiteyi bitirmeyi düşünüyorum.
2: Bu sınavda da manzara değişmedi. Aksilikler adayların peşini bırakmadı.
26: Abi bakar mısın?
2: İstanbul'da sınava geç kalan öğrenciler demir parmaklıklardan atlayarak içeri girmeye çalıştı. Sınav salonuna alınmayan adaylar gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı. Kırıkkale'de de bir hayal yarım kaldı. Sınava 2 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. Polis ekipleri yurt genelinde alarmdaydı. Hatay'dan Kayseri'ye sınava geç kalan adayların imdadına onlar koştu. Şırnak'ta polis ekipleri sınava geç kalan 21 öğrenci için seferber oldu. Öğrenciler okullarına zamanında ulaştırıldı.
1: Çok teşekkür ediyorum, varlığınız sağ olun.
2: Bingöl'de kimlik krizi vardı. Yunus ekipleri kimliğini kaybeden öğrenciyi 2 dakika kala sınava yetiştirdi.
3: Ben polislere önce çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgilendiler. Sanki böyle şeymiş gibi, aile sorunuymuş gibi gerçekten ilgilendiler.
2: Manisa'da da kimlik sorunu yaşandı. Kimliğini son anda bulan öğrenci maratoncuları aratmadı. Samsun'da da kimlik sorunu vardı. Sınava dakikalar kala kimliği gelen öğrenci ailesini beklerken kaygıdan bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta bir öğrenci uyarılara rağmen sınava kolyesiyle geldi. İnci kolyesini çıkaramayınca çakıyla kesmek zorunda kaldı.
0: Şimdi sınava geç kalanları gördük efendim. Yönetmenim İlker'in de not aldım. Şimdi arada biz haberleri izlerken konuşuyoruz da, yorum da yapıyoruz. Geç kalanlarla ilgili bir önerisi var. Geç kalanlar için diyor, o diğer zamanında okula gidip sınavına giren öğrencilerin sınıflarının dışında diyor, onları rahatsız etmeyecek şekilde farklı bir yer açılsın diyor. Farklı bir sınıf, geç kalanları orada sınav alalım ama orada geç kalsınlar paldır küldür, madem böyle hani duyarsızlar, rahatsız ediyorlar başkalarını, kendilerini rahatsız etsin diyor. Mantıklı olabilir yani, en azından bir iki dakikayla da kaçırmamış olabilir belki sınav tarihini, saatini efendim. Bu arada sınav demişken, sadece dün değildi, bugün de efendim. Evet, ikinci oturum var. Alan yeterlilik ve yabancı dil testleri bugün cevaplanacak. Zaten onunla ilgili de yine bağlantılarımız olacak. Kısaca bir bakalım saat kaçta başlıyor, hangi sorular sorulacak? Tabii soruları burada söylemeyeceğiz. Hangi sorular derken adaylara ne kadar süre verilecek, o anlamda ben söyledim efendim. YKS maratonunun ikinci ve üçüncü oturumu bugün yapılacak. Milyonlarca öğrencinin gireceği alan yeterlilik testleri bugün saat 10.15'te başlıyor. 180 dakika sürecek olan oturuma 1.627.960 aday katılacak. Üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi de bugün saat 15.45'te yapılacak efendim. Adaylara 120 dakika süre verilecek olan sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde 80 soru sorulacak. Bu arada milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak, onu da söyleyelim. Yani aslında sonuçlar ortaya çıktıktan sonra tercih süreci başlayacak efendim. Orada netleşiyor tercihler. Yani öğrenciler, insanlar, gençler, üniversite adayları gerçekten yapmak istediği mesleği puanına göre seçmeli. Hadi ben adet yerini bulsun, bak herhangi bir puanımla hangi üniversiteyi kazanıyorum diye tercih yapınca, bu kez mezun olduktan sonra o bölümden, fakülteden istemediği mesleği yapmıyor. Hal böyle olunca da üniversiteli işsizler ordusu çoğalıyor efendim. Şimdi devam edelim. Eğitim demişken, TÜRGEV Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce genç kızın eğitim yolculuğuna eşlik eden bir vakıf biliyorsunuz. Tam 30 yıldır barınmadan eğitime, kültür sanattan kişisel gelişime kadar birçok alanda gençlerin bakın nasıl yanında yer alıyor.
4: Genç kızlarımıza ulusal ve...
2: 1996 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen genç kızların güvenli ve huzurlu ortamlarda barınabilmesi amacıyla kuruldu.
6: Bu tür çalışmaların güçlü olması, yeni neslin daha iyi yetişmesi için, kendilerine daha iyi hedefler, daha büyük hedefler koymaları için ve dünya çapında birer birey, dünya çapında birer entelektüel olmaları için ve tabii ki ülkemizin daha güçlü bir topluma sahip olması için çok kıymetli. Onun için kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah nice 30 yıllara.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı adıyla kurulan yapı, yıllar içinde yalnızca barınma hizmeti sunan bir kurum olmanın ötesine geçti. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini de destekleyen çalışmalar hayata geçirildi.
5: 1996 yılında vakfımızın çıkış noktası genç kızların barınma problemiydi. İlk başta öğrenci yurtlarımızla bu soruna bir çözüm bulduk. Yurtlarımızda biz temel olarak gençlerimize akademik, kültürel, sanatsal, sosyal anlamda da eğitimler vermeye başladık. Ve yolculuğumuz aslında bütünsel bir ekosisteme dönüştü. Bir yol arkadaşlığı yaptık aslında biz kardeşlerimizle, genç kızlarımızla.
7: Kız çocuklarının Türkiye'de toplumsal hayata katkısını artırabilecekleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, becerileri artırabilecekleri, 21. yüzyılın artık hani sadece Türkiye için değil ama dünya için de artı değer katacakları platform haline geldi.
2: TÜRGEV 9 ilde faaliyet gösteren 24 yurdunda 6300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Yurt hizmetlerinin yanı sıra burs programları, eğitim faaliyetleri, kültür sanat çalışmaları, psikolojik danışmanlık hizmetleri, hafızlık programları ve uluslararası projelerle genç kızların çok yönlü gelişimine katkı sunuyor.
0: Şimdi sırada bizi gururlandıran bir haber var efendim. Gökyüzüne uzanacağız. Yükselen bir yıldız gökyüzünde, savunma sanayinde yazılan yeni bir başarı hikayesi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan, ses hızını aşan kabiliyeti, modern sistemleri ve geleceğin pilotlarını yetiştirecek altyapısıyla Hürjet, Türkiye'nin havacılık yolculuğunda adeta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Milli gururun kanatlandığı o anlar ve Hürjet'in gökyüzündeki etkileyici yolculuğuna gelin beraber bakalım.
2: Türk havacılığının gökyüzüne vurduğu milli mühendislik mührü, ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Yüksek performanslı ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle adeta dudak ısırtıyor.
14: Adındaki Hür özgürlüğü, jet ise hızı temsil ediyor. Aslında Hürjet ismiyle birlikte Türkiye'nin havacılıktaki vizyonunu da ortaya koyuyor.
2: Her kalkışında bir milletin hayallerini, her uçuşunda bağımsızlık vizyonunu taşıyan Hürjet göklerde destan yazıyor. Modern aviyonik sistemleri, dijital ve iki kişilik tandem kokpit yapısı sayesinde pilotlara gerçek savaş uçağı deneyimini sunuyor.
14: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet teknik özellikleriyle de adeta dudak uçuklatıyor. Tam arkamda bulunan Hürjet 1.4 Mach hıza sahip. Yani ses hızının 1.4 katı. Bu da yaklaşık 1700 kilometre hıza denk geliyor. Ayrıca 45.000 feet'te irtifaya sahip. Bu da ortalama olarak 14 kilometre yüksekten uçabildiği anlamına geliyor.
2: Türk mühendisliğinin alın teri ve akıl gücüyle geliştirilen Hürjet, yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Gökyüzünde süzülen bir kartal, ufukları aşan bir özgüven, geleceğe açılan bir kapı. Hürjet, Türkiye'nin havacılık yolculuğunda yeni bir çağın habercisi. Yapılan anlaşmalarla birlikte artık Hürjet Avrupa semalarında boy gösterecek.
14: Türkiye'nin gururu Hürjet, Türkiye'nin sınırlarını aştı. Artık Hürjet resmen ihraç edilmiş bir platform olarak tarihteki yerini aldı. İspanya ile yapılan anlaşmaya göre 30 adet Hürjet 2028 yılından başlayarak teslim edilmeye devam edecek. Ayrıca bu anlaşmanın değeri ise tam 2,5 milyar euro.
2: Tüm bu gelişmelerle birlikte Hürjet uçuyor, Türkiye yükseliyor. Milli havacılık vizyonu gökyüzünde yeni zaferlere kanat açıyor. Dünyanın sayılı eğitim jetleri arasında adını yazdırmaya hazırlanan Hürjet, Türk milletinin azmini ve üretim gücünü kanatlarında taşıyor.
0: Tabii benim muhabirlik yıllarımda böyle Teknofest'i takip ederken Hürjet'in prototipi böyle sergileniyordu. Şimdi onun gökyüzünde olduğunu görmek, onun haberini sunmak da bizim için de ayrı bir gurur efendim. Söyleyelim ve devam edelim. Şimdi bakın, trafik kazalarında maalesef dünyada zirveyi oynuyoruz, zirveyi zorluyoruz efendim. Karayolları Trafik Kanunu'nda fakat 27 Şubat'ta yürürlüğe giren bu düzenlemenin ardından trafikteki kural ihlallerinde biraz dikkat çekici düşüşler yaşanmış. Özellikle makas atma ihlali %93 azaldı çünkü biliyorsunuz inanılmaz para cezaları var. Bu arada hız sınırı, takograf ve kırmızı ışık ihlallerinde de önemli gerilemeler kaydedilmiş. Bu istatistik haberimize de bir bakalım efendim.
8: Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler 27 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Değişikliğin ardından trafikteki kural ihlallerinde önemli oranlarda azalma kaydedildi. 27 Şubat'ta 31 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla en büyük düşüş makas atma ihlalinde görüldü. Bu ihlal %93 oranında azaldı. Denetimlerde takograf ihlallerinin %80 gerilediği belirlendi. Hız sınırı ihlallerinde de %55,1 oranında düşüş yaşandı. Polisin dur ihtarına uymama ihlalleri %52,4 azalırken motosiklet sürücülerinde kask kullanmama oranı da %36,4 düştü. Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen kırmızı ışık ihlalleri %11,9, alkollü araç kullanımı ise %10,3 oranında geriledi. Emniyet kemeri takmama ihlallerinde de %7,9'luk azalma kaydedildi. Öte yandan veriler trafik kurallarına yönelik denetim ve yaptırımların sürücüler üzerindeki caydırıcı etkisinin arttığını ortaya koyuyor. Yetkililer denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguluyor.

Sevgili izleyenler, Ülke'de hafta sonu programı Pazar Kuşağı'yla hem Ülke Televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında an itibariyle canlı yayında ve şimdilik şu an bir 15 dakika. Bakın arkada da dijital ekranda zaten. Görüyorsunuz, gazete manşetlerine bir bakalım. Yani 21 Haziran Pazar günü manşetlerde hangi haberler var ki, hiç kuşkusuz dün sabah burada hop oturduk, hop kalktık, tansiyonumuz belki de oynadı, sinirlendik, üzüldük, hayal kırıklığına uğradık efendim. Stüdyoda mesela 7'de yayınımız başladığında Türkiye-Paraguay maçının ikinci yarısı da başlamıştı. Haber sunmaktan ziyade hep gözümüz böyle ekrandaydı, dakika skor sizlere de vermeye çalıştık. Birçoğunuz da zaten kalktı, canlı izledi ama ne oldu? 2-0 yaparak Dünya Kupası hayallerini maalesef öteledik diyelim. Bir sonraki, 4 yıl sonraki Dünya Kupası'na bakacağız ama tabii ki birçok eleştiriler de var milli takıma. Hakaret içermeyen eleştirileri de her daim yetkililerin böyle başının üstüne koyması gerekiyor. Fakat şimdiden milli takım demişken, sosyal medyada böyle takipçi kasmak için, beğeni almak için de böyle hakarete varan eleştirileri tabii ki kabul etmiyoruz ama bir fatura da kesilecek, bir başarısızlık ortada. A milli futbol takımının Dünya Kupası'na gitmesi nasıl başarısızsa, orada grupta kendinden daha zayıf takımlara yenilmesi, Avustralya'ya, Paraguay'a gol bile atamaması ve elenmesi de bir başarısızlık. Bunu herkes bilmeli ve bir başarısızlığın da faturası belki de kesilecek. Bakalım, son maçımızı da bir oynayalım ABD ile, formalite maçı o zaten. Akabinde Türkiye'de neler gelişecek? Belki de Montella'nın görevine son verilecek, bilemiyorum efendim. Şimdi biraz dertliyiz bu konuda, milli takım konusunda. Üzüldük gerçekten. Dünya Kupası'na veda ettik manşeti var Hürriyet'te de. Haydi eve çocuklar. Yani bizim çocukları öyle görmüş Hürriyet gazetesi. Haydi eve çocuklar diye kinayeli bir şekilde manşet atılmış. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek. Hem de Paraguay 10 kişiydi bu arada sevgili izleyenler. Biliyorsunuz zaten ilk yarı 10 kişi kalmışlardı. Adamlar yaklaşık bir 60 dakika ikinci yarı, çünkü su molası, uzatmalar derken 45-15'te öyle 60 dakika 10 kişi oynadılar. Yani çok da pozisyon vermediler kalelerinde. Dünya Kupası'na veda ettik. Finalleri yerinde izleyenler de bu fiyaskonun nedenlerini yazmış efendim Hürriyet gazetesinden. Mesela Güntekin Onay spor yorumcusu, bu hezimet Montella'ya yazar diyor. Eski hakem Fırat Aydın'ın sanki bir devam filmi izledik diyor. Yani Avustralya maçındaki görüntülerin aynılarını devam ettirdik gibilerinden. Herhalde yazın içeriği öyle. Çünkü Avustralya'nın bize attığı o ikinci golle Paraguay'ın bize hemen daha 65. saniyede attığı gol arasında fotokopi gibiydi efendim. Birebir aynıydı o goller. Onu da söyleyelim. A milli takımın hocası Montella ise Paraguay karşısındaki hezimeti, iki maçta 65 şut attık, topla oynamayı söylemiyorum bile, kader bizden yana değil dedi sözleriyle değerlendirdi. Yani İtalyan hoca, o da zaten geçen açıklaması vardı. Ben birçok kişiden daha Türk'üm diye eleştirilere sert cevap veriyordu. Zaten Türk olmaya özendiği için, yani Türk hocaların yapmış olduğu bahaneleri söylüyor. Biz Montella'yı yani İtalyan diye aldık, bize bir fark katsın diye, ama o da ben Türk'üm dedi ve Türk hocalar gibi böyle bahaneler bulmaya başlamış efendim. Hayırlı işler diyelim, ne diyelim bakalım, döndüğünde belki de Roma'ya gidebilir, bana öyle geliyor. Çünkü Roma çok istiyordu onu, kendi memleketinden bir takım. Bu arada güçlü değilsen menüdesin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sahada güçlü olmayanın kendini menüde bulabildiği kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Romanya'ya teslim edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi. Bu da önemli bir gelişme efendim. Dünkü YKS'nin ilk oturumunda matematik zormuş efendim. Yani sınavdan çıkan öğrencilerin söyledikleri bu. Türkçe ise kolaymış, öyle diyorlar. Bugün de alan yeterlilik sınavları olacak hiç kuşkusuz. Şimdiden sınavlara girecek öğrencilere Allah zihin açıklığı versin diyelim. Biz geçelim sıradaki gazetemize, Milliyet'e. Tabii tüm gazetelerde sürü manşette. Çünkü dünün ve yansımalarının devam edeceği bir haber efendim. Yani Dünya Kupası'ndan elenmemiz. Zaten tüm dünya şu an
Gözü kulağı Kanada'da, Meksika'da ve ABD'de. Bu üç ülkede düzenleniyor Dünya Kupası biliyorsunuz. 48 tane ülke vardı. Dün iki ülke elendi efendim. Yani havlu attı. Onlardan biri Haiti. Haritada yerini zor bulabileceğimiz bir ülke. Diğeri de maalesef koca Türkiye, 85 milyonluk. Hatta ben sabah saatlerinde uyandığımda dün Ekvador Curaçao maçı vardı efendim. Curaçao böyle Karayipler'de 100 bin nüfuslu bir ülke. Yani nasıl söyleyeyim, Esenyurt'tan daha ufak. O ilk puanını almış efendim Curaçao. Ekvador'la golsüz berabere kalmış. Onu da söyleyelim. Ne diyelim yani. Yeşilburun Adaları yine İspanya'ya yenilmedi. Puan aldılar. Tabii insan üzülüyor. Mesela bizim gruptaki kadro değerlerine baktığımızda Türkiye'nin kadro değeri yaklaşık 500 milyon avro efendim. Yani en yüksek kadro değerine sahibiz. Zaten dünyaca ünlü takımlarda oynayan oyuncularımız var. Dün yenildiğimiz Paraguay'ın kadro değeri, ona da baktım sabah, 75 milyon. Bizim 500 milyon. Avustralya'nın çok da böyle futbol ülkesi değil, rugby ile tanınan bir ülke. Rugby, işte diğer sporları var. Onun 150 milyon. ABD'de işte atılımda biraz, yani onun da 300-350 milyon efendim. Futbolda sonradan böyle futbolu geliştirmeye başladı ama domino taşlarını yerine koyduğu için, doğru hamleler yaptığı için şu an futbol başarısı olarak bizden ABD ileride bence. Zaten gruptan lider çıkacaklar. Bir de kendi ülkelerinde böyle giderse hani ABD gülü oyna bir rahat çeyrek final yapar, bana öyle geliyor. Biz zaten elendik. Bakalım Milliyet nasıl bir manşet atmış. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti diyor. Tabii çok sert eleştiriler de yapılmıyor. Biz bitti dedik. Güzel bir manşet. Sonuçta Fatih Terim'in böyle futbol literatürüne soktuğu, milli takımdayken, Galatasaray'dayken, hani biz bitti demeden bitmez diyorduk ya. Avrupa Şampiyonası vardı yıllar önce. Hep son dakikalarda gol atıyorduk, hatırlayın. O milli takımdaki coşku, ruh gerçekten hani bu milli takımda göremedik. Ve biz bitti demeden bitmez derdik ama bu sefer biz bitti dedik ve evimize döndük efendim. Detayları çok da yani konuşmaya gerek yok artık. Oldu bitti yani. Şimdi AB'ye gemi ihracı az önce okuduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İttifakçı dördüncü adım. İttifak için dördüncü adım, ona bakalım. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışı ABD-İran mütabakatı sonrası uluslararası alanda yeniden gündemdeymiş efendim. Onunla ilgili bir haber. YKS'de yine bildik manzaralar. Anneler babalar dışarıda, ellerinde Yasin-i Şerifler, kitaplar, Kur'an-ı Kerim, hatim indirmeler, tesbihler, dualar. Çocuklar da koştur koştur son dakika sınava yetişme telaşı. Türkiye'de bildik görüntüler ama şunu söylemek gerekiyor. Dün yayınlarda da hep ekranlara getirdik efendim, canlı yayınlarda. Mesela anne baba çocuğunu uğurluyor sınav salonuna, okulun önünde. Sanki bir matem havası var. O nasıl...

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında. Acı çek.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
0: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7.
2: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: batıyor.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
2: Sevgilim, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil.

0: Bil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avroluk uzun vadeli finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediklerini ve enerjide dönüşümü hızlandırdıklarını açıkladı. ABD-İran mutabakatı ve düşen petrol fiyatlarıyla geçen haftayı pozitif kapatan küresel piyasalar, yeni haftada ABD büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, agroekolojik uygulamalar sayesinde Bolu'da buğday veriminin dekar başına 250 kilogramdan 550 kilograma yükseldiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: 짝수.
1: 브레이크다운.
2: 라디오이드.
1: 에릿스. 시킬까 우스톡. 예 güzel saatler başlasın. Yine keyifli saatler, haz dolu saatler başlasın. Efendim aşkın sesi bendeniz, ben Hars Ağaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yide. Ay bir şarkılar hazırladım. İlkinden tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Şu an fonda duyduğunuz. O zaman ilk şarkım şu an beni duyan tüm sevgili canbağlarıma armağanım olsun. Hoş geldiniz.

0: gözüm karanlık.
1: Ey can, ey can. Ümitsizlik diyarına gitme. Gitme, gitme. Ümitler var. Karanlığa varma. Karanlığa varma. Güneşler var.

nefesi. Güzelsin sen. Ne güzel bir şarkı değil mi? Aynı güzellikte bir başka eserle devam ediyoruz Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Şimdi biz az edebe çok bilgiden daha fazla muhtacız. Baktığımızda çünkü o bilgi her yerden oluk oluk. Ama diğeri unutuluyor. Çok rahat ulaşılıyor da bu unutuluyor.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Ölüm, İnansız insanlar için korkunç bir sondur. Ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Hazreti Mevlana da öyle söyler ya, değil mi? Çıbaruz, düğün gecem olarak adlandırır ya. Öyle ya, imanlı olmak, inanan olmak ne kadar güzel.

İmamoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar. Aslında bugünün sorunları dünün çözümlerinden kaynaklanır. Bugün çözmezsek İnşallah Rabbim sorun vermesin, ama veriyorsa da çözümlerini göstersin bizlere, fark ettirsin. Aşk olan.

0: Saniye Tellioğlu. Keleş iyi yayınlar demiş. Mutlu günler. Eşi can yoldaşı Mevlüt Keleş için
1: bu şarkıyı armağan ederim bir kere. Seni yazdım.
0: Emine Özpelit iyi yayınlar demiş. Bolu Mudurnu'dan dinliyorum. Sıradaki şarkıyı ilk olarak size, sonra tüm sevdiklerime armağan ederim. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar iletiyorum. Şimdi sırada şu var. Arada sırada. Yine çok özeldir. Emine Uzunöl. Uzunel. Allah'a emanet olun. Siz de efendim. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler. Karadeniz türküsü rica ediyorum demiş Cahit Çiçek.

0: Ve şair dedi ki,
1: arada
0: der ki,
1: aklıma geliyor,
0: içiniz başka, dışınız bambaşka. Yazık. Kimsenin yüreği yetmiyor göründüğü gibi olmaya. Kimsenin.

Bazıları için bugün bazı kapılar kapandı. Hayırlısı demiştir. Büyük bir ihtimalle öyle olduktan sonra. Allah eğer hikmetiyle bir kapıyı kapatıyorsa, rahmetiyle de başkasını açacaktır. Açacaktır. İçin ferah olsun can kardeşim.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki üzüm denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

değerinin üstünde yücelttiysem, o ölçüde beni kıymetten düşürdü diyor. Ya, dikkatimizi çeker değil mi bu durum hep? Kimi yükselttik eyvah. Kimi şöyle, değil mi, sözlerle de olsa yükselttik eyvah.

her dinlediğinizde duygusallaştırıyor değil mi sizi? Öyle bir şarkı bu. Kısadır ama hakimiyeti yüksektir. Bir dirhem ilim bin okka edebe muhtaçtır.

seslendirdi. Birçoğumuz da deriz ya hani. Değil mi? Ne bilirdim ki, bilmiyordum ki yani. Ama onların içi çok doludur. Ne bilirdim ki, nereden bilirdim ki? Lerin içi çok doludur. Ne benim yayın saat sürem yeter anlatmaya o cümleleri, içindeki doluluğu, ne de zamanımız yeter herhalde, değil mi sevgili Can Bağları?

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bakan Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avroluk uzun vadeli finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklediklerini ve enerjide dönüşümü hızlandırdıklarını açıkladı. ABD-İran mutabakatı ve düşen petrol fiyatlarıyla geçen haftayı pozitif kapatan küresel piyasalar, yeni haftada ABD büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, agroekolojik uygulamalar sayesinde Bolu'da buğday veriminin dekar başına 250 kilogramdan 550 kilograma yükseldiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Ay gaz diyorum.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Lezzet arıyorsan
10: Festi.
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: buldum,
9: Opet'te bulacaksın.
11: Bir reklam.
12: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
9: Senin yanında Akbank.
2: Reklam.

0: gece midir seni bana düşündüren? Ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Şimdi böyle bir türküden sonrasında böyle bir türkü daha olması lazım. Evet, Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyoruz. O türkü de şu olmalı: Emi Dağı birbirine uzadı. Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık. Nasıl yazık? Ölüm her şeyi yok edecek. Benden tavsiye: ruhları sevin. Ruhları sevmeyi deneyin.

0: hayvanın sandıklara gidelim.
1: Bir de şimdi şöyle bir eser daha vardır ki o da epeydir dinlemiyoruz bak. Radyo 7'mizde Aşkın Yayınhane Ebru.

Eline, beline, diline hakim ol. Nasıl güzeldir değil mi sevgili Can Bağlar? Evet, Radyo 7'de devam ediyoruz. Eline, beline, diline hakim ol. Aşına, eşine, işine sahip ol. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırları yut. Öfkeni yut, sırları tut.

Avucumun içine her şeyi koymuş Allah. Her şeyin var aslında. İste diyor. İste. İste vereyim. İstiyorum Allah'ım. Şu an kimin ne sıkıntısı varsa hepsini gider. Gidenlerden rahmetini, kalanlardan merhametini esirgeme. Dertlerimize deva, borçlarımızı ödeme kolaylılığı. Hastalıklarımıza şifa, evlerimize, gönüllerimize huzur ver Allah'ım. İstiyorum.

Efendim çok teşekkür ediyorum bugün de sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için. Tabii ki bu güzellikleri beraberce paylaştığımız için çok teşekkür ederim. En önemlisi ve güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: duyuyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 2 yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Bir reklam.
4: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Malatya'da kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklenirken yurdun doğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji özellikle kuvvetli rüzgara karşı dışarı çıkacaklara uyarıda bulunuyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testlerinde bugün 1.627.960 aday ter döküyor. Yabancı dil testine ise 203.639 aday katılacak. Taksim metro istasyonu kullanıma kapatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 haç ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.734 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.44, euro 53.30, sterlin 61.51, gram altın 6.205 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.

0: Pratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Ankara 26, Bolu 25, Artvin 22, Erzurum 27 ve Siirt 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.734 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.44, euro 53.30, sterlin 61.51, gram altın 6.205 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.47 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1/3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 0/31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Konuşsan

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Reklam.

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Var.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sülün salımları gerçekleştirilecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta neler var? Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de üniversite sınavına yetişmeye çalışan gençlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Filenin Sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4-4'le bitirmek istiyor. Karşılaşma saat 19.30'da.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Ankara 26, Bolu 25, Artvin 22, Erzurum 27 ve Siirt 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Türkiye ve Güney Kore Ortak Komitesi 23 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. İki ülke nükleer enerji, yapay zeka ve savunma sanayi gibi alanlarda 50,8 milyar dolarlık ticaret hacmini yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bitcoin tarihin en sert kaybını yaşadı. Enflasyon ve savaşın tetiklediği süreçte Bitcoin %17 değer kaybederken BlackRock dalgalanmaların normal olduğunu açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Radyo.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla oluşturduğumuz listemizi dinlemeye başlıyoruz. Özlem Çelik, Vay, bu haftaki açılış şarkımız. Hoş geldiniz.
1: Radyo 7, en iyi 20. 20 numara.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Radyo 7.

Emre Fel'i dinledik, listemizde 19 numarada ağırladık, yardım et Allah'ım dedi. Ve 18 numaradayız, Halil Yılmaz'ı konuk ediyoruz şimdi. Kara Geceler kulaklarınızda. Başım.

İrem Derici bu defa başka dedi ve radyo edeni 20 listemizde 17. sırada yer aldı. 18 numaradayız. Ekin Uzunları konuk edelim şimdi de. Yokluğuna alıştım diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
10: Her zaman Kiyalı.
11: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
12: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden İncir Ağacı'nı dinledik. 15 numara geride kaldı böylelikle. Radyo Edeni 20 devam ediyor. 14 numaradayız. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile şimdi sizlerle.

90'lar zamanı geriye, listemizde bu hafta 13 numaradaydı. Dinledik, 12 numaraya geçelim. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi ile şimdi kulaklarınızda.

Aleyna Tilki'yi de dinledik. En iyi 20'mizde 11 numaradayız. Konuğumuz Semih Cenk. Üzülmedim ki ile şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da hep birlikte Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: alanında, iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, ek yanınızda doğar.
2: Doğasında var.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.

Derya Bedavacı'yı dinledik. Yok Öyle Bir Dünya listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. Radyo Yedeğinin 20'de ilk ona onun sesiyle girdik. Blok 3 ile devam ediyoruz. O da ne yapıyorsun mesela diye soracak.

Mebrure Değilim dedi. Listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da Karaf grubunu konuk ediyoruz. Aşk Durdukça isimli çalışmalarıyla şimdi sizlerle.

İlk 7'ye Karaf grubuyla girdik ve 6 numarada Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk diyecek o da. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.734 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.44, euro 53.30, sterlin 61.51, gram altın 6.205 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.47 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
6: Her zaman Kiyalı.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: bir reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok dediler. İlk beşe bu güzel şarkıyla girdik. Dört numarada da Nahide Babaçlı ile devam ediyoruz. Bana bakmayın diyecek o da.

Ve dinledik sevgili Ferdi Tayfur, sanma sana dönerim dedi. İlk üçe de onun o güzel sesiyle girmiş olduk. İki numaradayız, Çağla ve Doğu, bir seni düşündüm diyecekler. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm'le listemizin ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses, Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla bu hafta en iyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne hafta boyunca girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi resmi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Olmaz Artık şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: temizlik doğasında var.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran basını duyurdu, İran'la Amerika arasında görüşme İsviçre'de başladı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için kritik ikinci günün ilk oturumu sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi saat 15.45'te başladı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Nevşehir'de üniversite sınavına yetişmeye çalışan gençlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklenirken yurdun doğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı-Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın Ankara 27, İstanbul 28, Antalya 34, İzmir 33, Düzce ve Erzurum 27, Siirt 36 derece olacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ve Güney Kore Ortak Komitesi 23 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. İki ülke nükleer enerji, yapay zeka ve savunma sanayi gibi alanlarda 50,8 milyar dolarlık ticaret hacmini yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bitcoin tarihin en sert kaybını yaşadı. Enflasyon ve savaşın tetiklediği süreçte Bitcoin %17 değer kaybederken BlackRock dalgalanmaların normal olduğunu açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Okin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bir reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Reklam.

sevdiğinden ya da sevdiklerinden ayrı olduğu zaman hep onu düşünür. Vakit, zaman durmuş olur. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

0: Hayatımızdan giden insanlar her günü aklımızda olsa ne yazar değil mi? Sadece kendimizi üzdüğümüzde, yıprattığımızda kalıyoruz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: İnsan her şeye dayanıyor aslında ama değer verdiği birinden gelen kırgınlık başka vuruyor kalbe. Çünkü bazı insanlar en çok sevdiği yerden yaralanıyor.
1: Burası Radyo 7.

melekler. Bazı insanların hayatı hep mücadeleyle geçiyor. Tam düzeldi derken başka bir şey eksiliyor. Ama yine de devam ediyor insanlar sessizce ve belli etmeden.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.734 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.44, euro 53.30, sterlin 61.51, gram altın 6.205 lira. Brent petrolün varil fiyatı 81.47 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
4: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Reklam.

0: Evet, geldik WhatsApp'tan gelen seslere kulak vermeye. Kimler kimlere seslenmiş, şöyle bir kulak kabartalım.
1: Bursa'dan iyi akşamlar benim.
0: Teşekkürler.
1: Sıradaki parçayı Yozgat'taki çok sevdiğim Semacığım için istiyorum. Sema, seni çok seviyorum.
0: Rabbim sevginizi daim eylesin. Ömür boyu mutlu olun inşallah.
2: Benim ismim Faruk Kurnaz. Almanya Heilbronn'dan yolluyorum sesli mesajımı. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetteki Samsunlulara armağan etmek istiyorum.

0: Bazı ayrılıklar bitmiyor, insan devam ediyor belki ama içinde bir eksiklik kalıyor ve bazı özlemler ömür boyu insanın peşini bırakmıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: bölmek.
1: Ben Kayseri'den Bülent. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim kızım Melike Dilan Yılmaz için çalar mısınız?
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı içimdeki bütün şarkıların sebebi canım kocam Sacide armağan ediyorum.
3: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: gecem.
1: Geçip giden yıllara dönüp bakanlar var mı? Ya da içinde yarım bir çocukluk taşıyanlar? Şimdiki şarkımızda geçmişine özlem duyanlara armağan olsun.

0: Büyümek bazen güzel değil, öyle değil mi? İnsan öğrendikçe yoruluyor, güvendikçe de kırılıyor ve bazen insan çocuk kalmadığına çok ama çok üzülüyor bu hayatta. Radyo İzli'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şöyle sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: İtalya'dan Bünyamin İzmirlioğlu. Ferdi Tayfur'dan herhangi bir parçayı Aslanaba Bezirgan Köyü halkı için istiyorum.
2: Şanlıurfa'dan Enver Kaya, sıradaki şarkılar kızlarıma ve eşime gelsin.
3: Ben Ömer Güleş, Almanya'dan sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.

Bazı insanlar derdini anlatmayı bırakıyor bir süre sonra, çünkü herkes dinliyor gibi yapıyor ama kimse gerçekten anlamıyor ve insan en sonunda sessizleşiyor. Burası Radyo 7.

0: Ben Silivri'den Adem. Sıradaki şarkıyı saygıdeğer Nihat abime ve çok sevdiğim kardeşim Ersin'e armağan ediyorum.
1: Ben Kayseri'den Murat İlik. Sıradaki parçayı kızıma, oğluma, eşime istiyorum.

umudunu yitirenler, yarım kalanlar, hatta kendini çaresiz hissedenler. Hayatta bu kadar sıkıntıya, acıya rağmen umudunu yitirmeyenler. Bu güzel eserde benden hepinize armağan olsun.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.734 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.44, euro 53.30, sterlin 61.51, gram altın 6.205 lira. Brent petrolün varil fiyatı 81.47 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.

0: Samsun Kavak'tan Kemalettin Gebesoy. Sıradaki şarkıyı Resul Arlı ve Samet Akyar kardeşime armağan ediyorum.
1: Ben Manisa'dan Bayram. Sıradaki şarkıyı eşim Ayşe için istiyorum.
2: Ben Kütahya'dan Emre. Sıradaki şarkıyı eşime armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum, Emine.

bazı insanlar kötü olduğu için değil, çok yara aldığı için değişiyor. Çünkü insan aynı yerden sürekli kırılınca ne yazık ki eskisi gibi kalamıyor. Adem Gümüşkaya bizlerle birlikte Resul Dindar'la beraber kış masalını seslendirecek.

0: Surat'tan Tahçı Zeki, yeğenim Osman Ayaş, Müslüm Can, oğlum Alisan Demircan, yeğenim Meren Ökçü için sıradaki parça.
1: Ben Fadime Çanakkale'den, eşim Ferdi Mahmut ve o da arkadaşı Emre için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum.

İnsan bazen yaşadıklarına anlam veremiyor. İyi niyetinin karşılığı kırgınlık olunca kalbi yoruluyor. Ama yine de sevmekten vazgeçmiyor.

0: Ben Bolu Gerede'den Salih. Sıradaki parçayı çocuklarım Alperen ve Alparslan'a armağan ediyorum.
1: Gaziantep'ten Safiye Vural ben. Sıradaki parçam Her Zerresine Aşık Oldum. Canım eşim Cuma Vural'ıma gelsin.
2: Ben Düzce'den tüm Yavuz soyadım Baguç. Kibar Nur Gezer'e ve Koğuş arkadaşlarına ayrıca radyoya hediye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Heba olan dünlerine yanan o kadar çok kişi var ki onlara da bu güzel eseri armağan edelim. O yangınlarınız tez zamanda sönsün inşallah. Hayatınız ve yaşantınız güzel olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD ile İran arasındaki tarihi mutabakatın teknik görüşmeleri, Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında resmen başladı. Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, Lübnan'daki ateşkese tam olarak uyulmadığı ve Tahran'a yönelik petrol satış izinleri verilmediği sürece Boğaz'ın trafiğe açılmayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran mutabakatında yoruma açık kritik maddeler olduğunu belirterek, "Sürecin tıkanabileceğine hazırlıklı olmalıyız, arkada her an sabote etmeye hazır bir İsrail bekliyor" uyarısında bulundu. Yunanistan genelinde yaşanan aşırı kuraklık ve su kaynaklarındaki keskin azalış nedeniyle turistik bölgelerin de aralarında bulunduğu en az 12 adada resmen olağanüstü hal ilan edildi. Edirne'deki Hamza Beyli sınır kapısından Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tır sürücüleri, işlemlerin yavaş ilerlemesi ve yoğunluk nedeniyle sınırda 23 kilometrelik dev bir kuyruk oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un yeni raylı sistemi Halkalı-Arnavutköy metro hattının açılışının henüz ilk gününde toplam 10.021 yolcu ağırladığını açıkladı. Milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS maratonunda kritik bir aşama geride kaldı. ÖSYM 81 il ve Lefkoşa'daki 254 merkezde düzenlenen sınavın ikinci oturumu, alan yeterlilik testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın Ankara 27, İstanbul 28.
2: Bakım servisi Otopratik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ve Güney Kore Ortak Komitesi 23 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. İki ülke nükleer enerji, yapay zeka ve savunma sanayi gibi alanlarda 50,8 milyar dolarlık ticaret hacmini yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bitcoin tarihin en sert kaybını yaşadı. Enflasyon ve savaşın tetiklediği süreçte Bitcoin %17 değer kaybederken BlackRock dalgalanmaların normal olduğunu açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa Erenler Turizm'in katkılarıyla saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağım, sizlere eşlik edeceğim. Sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de

Efendim, güneşli bir İstanbul'dan selamlıyoruz sizi. Gün akşama doğru dönerken bugün sıcak, böyle adeta yaz gelmiş artık diyebileceğimiz bir hava vardı İstanbul'da. Bilmiyorum tabii sizin bulunduğunuz şehirlerde havalar nasıldır? Ya da siz hangi havaları seversiniz? Hani dört mevsimde bizim için, dört mevsimi de severim diyenler bir tarafa, bir de böyle özel mevsim seçenler vardır. Ya işte yazın kendini daha iyi hissedenler, sonbaharda efendim işte özellikle bir şeyler karalıyorsa, şairse, şiiri seviyorsa, edebiyatı seviyorsa böyle sonbahar, kış mevsimini daha çok sever. O tür, o meşrepte olan insanlar. Siz hangi kısımda yer alıyorsunuz? Onu da bize yazarsanız mutlu oluruz. Nereye yazacaksınız? Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında az önce fotoğrafları paylaştık efendim. Ortak paylaşım yaptık. Radyo 7'nin son paylaşımından da bana ulaşabilirsiniz. Ben yine kendi Instagram hesabımı kodlayayım. Zeyd'in yazılışını kodlayayım. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Zeyd'in yazılışı. Mehmet Zeyt yazarsanız hesabımı bulursunuz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şöyle çaylarınızı, kahvelerinizi alın, şöyle bir arkanıza yaslanın eğer müsaitseniz. Bir yandan çalışmak durumunda olan ya da yolculukta olanlar varsa Allah kolaylıklar versin, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı bir beraberlik olsun. İki saat boyunca faydalı olmak adına, hayata dair iyi bildiğimiz, iyi olduğuna inandığımız her ne varsa paylaşma gayretinde olacağız. Gönülden dile vuran, hayırdan gayrısı düşmesin dile. Amin.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

İnsan şu hayatta yara almaya, yaralanmaya o kadar müsait ki. Ve çoğu zaman hevesleri uğruna oluyor bu. İnsan olmamızın bir gereği tabii. Hevesimiz olacak, gayretimiz olacak, hayallerimiz olacak bu dünyada. Hem dünyayı hem ahirete dair insanın hayalleri olması lazım ki umudu da aslında bu besler, değil mi? İnsanın bir hayali varsa, bir hedefi varsa oraya varmak için gayret sarf eder. Ve o gayretin neticesinde de niyetinde ne varsa ona sahip olur. Herkese niyet et, niyetinin karşılığı vardır. Çabalarınız, gayretleriniz boşa çıkmasın inşallah. Hayal kırıklığına uğramayasınız inşallah. Önemlidir. Dünya çok kırılmaya, yanmaya, canımızın acımasına çok müsait bir yer. Hele bu ahir zaman ne yazık ki öyle. Allah korusun her birimizi. Hem kötülerin şerrinden hem kötü olmaktan, hatta kötülere benzemekten Allah'a sığınırız.

0: Efendim şarkıları, şiirleri bu kardeşiniz seçecek. Yine siz keyifle dinleyebilirsiniz ama o güzel sözlerinizden, o heybenizdeki güzel cümlelerden de bizi mahrum etmeyin. Müsait olan bütün dinleyicilerimizden, müsait olan yani elinizde bir iş yoksa müsaitseniz, muhtemelen telefon zaten artık bir organımız gibi oldu değil mi? Vücudumuzun bir uzvu gibi oldu. Telefon zaten elimizdedir muhtemelen. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız mutlu oluruz. Bir merhaba da olsa, nereden katıldığınızı yazarak. Instagram'da Radyo 7 ve Mehmet Zeyt Yıldız son paylaşımın altına. Bir merhaba da olsa yazın. Heybenizde biriktirdiğiniz, sizin için çok önemli olan, birine bir nasihat verecek olsanız aklınıza ilk gelen o cümleleri bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz, seviniriz. Programın gidişatını biraz da o sözler belirliyor. Biliyorsunuz zuhurata tabiyiz. Hayırlar olsun inşallah.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Fatih Yıldız. Reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Dualarım seninle. Dua çok kıymetlidir. Hem edilene faydası olur, hem edene faydası olur. Müminin mümine ettiği dua, günahsız ağızla edilen dua hükmündedir. Böyle bir müjde var, böyle bir adeta kampanya var elimizde, değerlendirmemiz gereken, değil mi? Biz ellerimizi açtığımız zaman hep böyle kendi nefsimize, kendi sıkıntılarımızın giderilmesi için, kendi hastalarımız için dua ederken aslında tanıyalım tanımayalım, bütün insanlık için dua edelim, ümmeti Muhammed için dua edelim. Sıkıntıda bir dostumuz, bir arkadaşımız varsa dua edelim. Aklımıza, gönlümüze her kim düşüyorsa onları dualarımızda analım ki melekler de misli sana olsun diye mukabelede bulunurlarmış. Bu da kaçırılmaması gereken bir fırsat aynı zamanda. Dualaşalım, olur mu? Dua önemlidir, kıymetlidir. Özellikle dertli olduğumuz zamanlarda, anlarda yaptığımız dualar çok değerlidir. Mevlana Hazretleri, yanlış hatırlamıyorsam, dertsiz dua soğuktur buyurur. Dertli olan dua daha gönülden kopar. Bu dünyada da hepimizin kendimizce derdi var, doğru mu? O yüzden dualarınızda bizi de ihmal etmeyiniz efendim. Yayınımız aynı zamanda görüntülü izlemek isteyenler için Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı da şu anda yayındadır efendim, bilginiz ola.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: Efendim bugün malum babalar günü. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Hani hep eleştirdiğimiz bir şeydir. Ya bir gün değildir sadece. Hani anne baba değil bir gün ömrümüzü yollarına ayaklarına sersek yine de haklarını ödeyemeyeceğimiz insanlar. Dolayısıyla o insanların sadece hani hatırlanmaları için yılda sadece bir gün yetmez. Amenna. Ama böyle günlerde onları daha çok memnun etmek için, onların hayır dualarını almak için, vefat etmişlerse onları hatırlayıp arkalarından belki bir Yasin-i Şerif okumak için, onlar adına hayır hasenat yapmak için, sadakayı cariye miyiz değil miyiz birazcık bunun aslında göstergesi olması için böyle günlerde tabii güzel vesilelerdir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Benim babam vefat etti, 2019 yılında kaybettim. Rabbim bütün vefat edenlere, bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Eğer babanız, anneniz, babanız başınızda, dağ gibi arkanızdaysa şükredin, hamd edin, değerini bilin. Kaybettikten sonra geri gelmiyor. Ne zaman geri geliyor, ne onlar geri geliyor. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömür versin. Rabbim başınızdan eksik etmesin. İnşallah. Anne babaysanız şayet, evlatlarınızın başından sizleri eksik etmesin. Benim babam da içine katarak efendim bütün ölmüşlerimize de bir Fatiha okuyarak onları da anmış, hatırlamış olalım böyle güzel bir günde.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Mansol.
1: Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına yorumları alacağız demiştik. Şöyle bir bakalım kimler bizimle birlikte. Efendim Ayten Hanım teşekkür ederim, yine güzel sözler yazmış. Müdavim dinleyicilerimizdendir. Zaman her şeyi alıp götürse de şu zorlu yılların bir izi kalır. Mutluluklarımız deseniz çelik bir kafeste umuda bileği güçlü olan yaşar. Rabbimizin her mevsimi güzeldir yaşamasını hakkıyla bilirsek her anımızı bahar tadında yaşatsın. Amin. Cümlemize hayırlı akşamlar. Uzun oldu yazı biraz demiş. Sıkıntı yok efendim. Sağ olun, var olun. Burcu Hanım eşimle birlikte yolculukta dinliyoruz demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hem size hem yollarda olan herkese. Gideceğiniz yerlere, sizi bekleyenlere, sevenlerinize sağ salim kavuşmanız nasip olsun. İskenderun'dan Demet Hanım, kış mevsimini seviyorum demiş. Programın başında bir soru sormuştum. Demiştim ki yaz mevsimini mi, kış mevsimini mi seversiniz? Dört mevsim benim için birdir deyip ayırmaz mısınız, yoksa size özel mevsimler var mıdır? Kendinizi daha iyi hissettiğiniz diye sormuştum ki insanoğlu meşrep meşrep. Her meşrebin de bir rengi, bir kokusu, değil mi? Bir mevsimi vardır. Bu da gayet normaldir. Antalya'da çalışan bütün turizm şoförlerine bir sonraki eser gelsin demiş Antalya'dan Ayşegül Hanım. Teşekkürler. Gelsin tabii ki. Çayımı demleyeyim geliyorum demiş Hacer Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Vatanıma selamlar demiş Serap Hanım. Almanya'dan bir selam vermiş. Teşekkür ediyorum. Almanya'ya da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bizi dinleyen ve müsait olan her bir dinleyicimden bir cümle de olsa yorum bekliyorum demiştim. Haydi buyurun.
2: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Olur bazen nefes alamadığımız durumlar. Öyle keyif için gelmedi ki bu dünyaya. Nefes alamadığımız durumlarda efendim yine sığınacağımız kapı, sığınacağımız makam bellidir. Hatta derler ki böyle sebepsiz yere gönlünüz daraldığında, kendinizi böyle bir daralmış hissettiğinizde, göğsünüz daraldığında tam dua vaktidir. O an dua edin derler. O yüzden varsa aranızda, ben de buradan hani kendimize de şey çıkartalım. Neman alalım buradan hadi. Eğer ki öyle bir durumunuz varsa, sıkıntıdaysanız, dua edecekseniz hadi bizi de katıverin içine, olur mu? Rabbim hem maddi hem manevi her birimize genişlik, ferahlık nasip etsin. Ömrümüzün geri kalanını geçen kısmından daha hayırlı, daha güzel eylesin. Duamız, niyazımız budur. Yani yine dua, yine dua, yine dua. Gönlümüz daraldığında duadan dilimizi, kalbimizi geri tutmayalım.
1: Şu anda radyo

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımız

İzmir'den Ümit Bey, trafikte dinliyoruz demiş sizi. Çeşme'den İzmir'e dönüyoruz. Trafik çok yoğun. Tüm babalara çalmanızı istiyorum sıradaki eseri demiş. Eyvallah. Berlin'den selam ve dua ile beni sevenlere armağan ediyorum. Betlin yazmış ama herhalde Berlin olsa gerek. Neşet Ertaş'ın görünen bir yaram yok ama her yerim sızlıyor sözünü anladığım yaştayım. Keyifli, huzurlu yayınlar. Görünen bir yaram yok ama her yerim sızlıyor. Üzerine söz söylenmez değil mi? Neşet Baba gayet.

et özetlemiş. İlkbahar ve kış mevsimini çok seviyorum ama tercih yapacak olursam ilkbaharı çok seviyorum. Yeryüzü böyle çiçek çiçek oluyor ya. Ben çok mutlu oluyorum. Rabbim bu güzelliklerle bol bol tefekkür edebilmeyi nasip etsin. Amin. Her mevsim güzeldir, hikmetlidir kendine göre. İdrak edebilmek nasip olsun demiş Hacer Hanım. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey Sakarya'dan selam olsun demiş. Tüm sevdiklerime gelsin şarkılar baş üstüne. Evet, hediye alacak param var ama hediye verecek babam yok. Ah. Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu, İrfan Dağlıoğlu ve tüm dinleyicilere gelsin demiş. Peki. Kadıköy'den Bahar Hanım, gülün dikenini armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Eyvallah. Evet, gülün dikeni, o da değişik bir tabirmiş ya. Genelde hani insan kendisini, hani kendisini gül kabul edip karşı tarafı diken mi, nasıl olacak? Normal şartlarda insanın kendini diken kabul etmesi lazım galiba. Olsun, her görüşe saygımız var. Efendim, Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de hasbihal etmeye devam ediyoruz. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Çaylar kahveler henüz alınmadıysa buyurun, içmiş olanlar tazeleyebilirler. Afiyet olsun, şifa olsun efendim.

0: çekilmiyor.
1: Kim varsa böyle gönülden çağırdığınız, gel bahtımın kar beyazı dediğiniz, her kim varsa Rabbim kavuştursun, buluştursun sizi. Bazı buluşmalar da bu dünyada olmaz, bazı buluşmalar da ahirete kalır. Öyleyse eğer önden gönderdikleriniz varsa ebedi yurda, Rabbim cennetinde kavuştursun, cennetinde buluştursun. Amin. Dünya öyle, çünkü dünya ayrılık yurdu. Her daim böyle gülüp oynayacağımız bir yer değil dünya. Sürekli keyif çatacağımız bir yer değil. Tamam, biraz oyun eğlenceden ibaret dünya, biraz imtihandan ibaret. Ama gaye başka, burada olmamızın gayesi başka. Sevilay Hanım demiş ki, adım atmak kulun niyetidir, yolu açmaksa kaderin lütfu. Zira gayret nasibin en güçlü anahtarıdır. Kader de o anahtarı çevirene aşıktır. Eyvallah. Evet. Gayrete aşıktır derler değil mi? Gayret etmemiz lazım tabii. Herkese gayret ettiğinin ve niyetinin karşılığı var. Dolayısıyla gayretsiz nimet de olmuyor. Olursa da kıymeti olmuyor zaten. Daha yazı görememiş serin ve yağışlı bir Akşehir'den merhaba. Görürsünüz inşallah siz de. İzmir'den Hülya. Ben güneş insanıyım ama ilkbahar benim için en güzeldir. Umut verir, mutluluk verir demiş. Peki. Devam ediyoruz. Burası Radyo 7 dostlar. Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarına gelen yorumları ara ara okumaya devam edeceğiz. Birazdan da şiir geliyor.
2: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyd Yıldız.

Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ofalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkı.

0: geceler.
1: Bir çınarın gölgesini özleyiştir özlemim, yetim kalan sevgidir bir babanın yokluğu. Babalar günü kutlu olsun. İyi akşamlar. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Adana Pozantı'ya da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderdik. Radyonun başındayım, huzurla huzurla radyomu dinliyorum. Benim mevsimim sonbahar demiş. Trabzon'dan çokça selamlar. Eyvallah Hatice Hanım, sağ olun. Evet. Sıradaki şarkı beraber yayını dinlediğimiz eşim Muhammed Mustafa'ya gelsin. Babalar gününü kutluyorum demiş. Vay, isme bak. Yani şöyle ismini zikreden hatırlayıp salavat getirir, çok güzel. Evet. Şöyle bakalım. Ehline denk düşmeyen her şey ziyan olur. Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın günleri kutlu olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bazı eksiklikler zamanla geçmez. İnsan sadece onlarla yaşamayı öğrenir. En derin özlemse anıldığında gözleri dolduran babadır. Ben yaz mevsimi diyorum demiş Cansu Hanım. Eyvallah. En derin özlemse anıldığında gözleri dolduran babadır. Babanın yokluğu gittikten sonra belli oluyor. O yüzden hani varsa ufak tefek dargınlıklar, kırgınlıklar, küslükler, aman ha, aman, 3 günlük dünya, sonrasında pişman olmak var, sonrasında arayıp bulamamak var, sonrasında helalleşmek isteyip de imkan olmaması var. Varsa aranızda babasıyla ya da evladıyla kırgın olan, bir şekilde çözün, olmaz mı? Dünya küsecek kadar uzun bir yer değil. İşte dünyanın ne olduğunu şimdi Yıldız söyleyecek bize.

0: bir reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erenler Turizm'in 25 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği bir umre ziyareti olacak efendim. Ve Erenler Turizm'in sosyal medya Instagram sayfasında yakın zamanda yapılacak bir çekiliş var ve o çekilişte belki de umreye gidecek olanlardan biri siz olabilirsiniz. Erenler Turizm'in sosyal medya hesaplarını takip edip bu kampanya sürecini takip edip yararlanabilirsiniz efendim. Erenler Turizm'e bir kez daha katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Bir reklam.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim bütün hani babaların babalar gününü kutladık. İzmir'den şu an kulak veren değerli ağabeyim Ali Yavuz, babalar günün kutlu olsun. Özledik, inşallah yakın zamanda bir çay kahve içmek nasip olsun.

Sabahçı kahveleri hala var mı? Yani şöyle lise okuduğum dönemde hatırlıyorum sabahçı kahvesi. Hatta Balıkesir Sındırgı'da okuyordum ve Balıkesir'de sabah erkenden bir ehliyet sınavım vardı. Onun için geceden gelmem gerekiyordu. Sabah çıksak yetişemiyorduk. Geceden geldik. Bir sabahçı kahvesinde arkadaşımla birlikte sabahlamıştık, onu hatırlıyorum. Böyle masanın üzerinde başımızı koyarak ve o sabahçı kahvesinde o kadar çok insan vardı ki sabahlayan. Hala var mı sabahçı kahveleri acaba? Var olan, var olduğunu bilen varsa yazsın hangi şehirde olduğunu. Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları hizmetinizdedir efendim. Yorumlarınız için açıktır. Yayınımız aynı zamanda izlemek isteyenler de Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabına davetlidir.

Efendim, Radyo 7'de yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu haftalıkta bizden bu kadar diyeceğiz ama daha vaktimiz var. Biraz daha vaktimiz var. Şöyle bir yorumlara bakmak istiyorum. Dinlemedeyim diyenler var, selam verenler var, hayırlı yayınlar diyenler var ve aleyküm selam. Cümleten hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Yolculukta dinliyorlarmış. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. İskenderun'dan Demet Hanım, sağ olun. Evet. Güllü'den ya da Müslüm'den. Şarkıları ben seçiyorum sizin için. Siz keyifle dinleyebilirsiniz. Tokat Zile'den askerlik arkadaşım Mustafa'ya demiş, şarkılar armağan olsun. Ayrıca doğum gününü kutladığımı da söyler misiniz abi? Buradan ona çok selamlar. Okursanız sevinirim demiş. Okuduk efendim. Ömürleri hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun. Bugün her kim doğmuş ise. Doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Annem ve ben hem kulağımız hem yüreğimizle dinlemedeyiz. Bu vesileyle babalar gününüzü de tebrik eder, sağlıklı günler dileriz demiş. Hem size hem annenize hürmetler, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Evlatlarıyla beraber evlatlarının baba olduğunu da görecek günleri Rabbim sağlıkla, sıhhatle nasip etsin. Amin. Ama tabii bir de baba deyince burnunun direği sızlayanlar var. Bugün biraz öyle bir ruh hali yaşadım ben de. Onlara da rahmet olsun göçüp gidenlere.

Efendim bir şiirle veda edeceğim ama öncesinde veda konuşmamı yapayım, olur mu? Hasan Akçay'ın veda gazeliyle veda edeceğim size. Hasan hocam, ona da buradan selam olsun. Belki kulak veriyordur, belki dinleyen birisi selamımı iletir. Selamlıyorum kendisini, hürmetlerimi sunuyorum. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. İnşallah bir sonraki programda, yani haftaya cumartesi aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Diyor ki Hasan Akçay, bir alev olduğu zaman ansızın cana düştü. Can ayrıldı gönülden, canan bir yana düştü. Gözlerime perdeler indirirken bulutlar, yağmurlar içimdeki en uzun yola düştü. Kaybolmadan ufuktan, daha gitmeden bile, seninle geçen günler, akşamlar yağda düştü. Oturup yıldızları saydım geceler boyu, dünyama ötelerden, senden bir sada düştü. Kalan değil anladım, gidenmiş terk edilen. Baktığım her şafağa kanlı bir yara düştü. Çekerdim yıkılmadan bunca gamı, kederi. Ayrılık geldi en son, en ince dala düştü. Yılların arkasından dönüp bir baktım geri. Tükenen takvimlerden dostlar hep sona düştü. Suskun bakan gözlerden yollar geçti upuzun. Titreyen dudaklardan acı bir veda düştü. Yepyeni sevdalara gülerek yürüdüler. Yepyeni sevdalara gülerek yürüdüler. Yepyeni sevdalara gülerek yürüdüler. Bu izbe sokaklarda yalnızlık bana düştü. Yalnızlık bana düştü. Geceniz hayır olsun, Allah'a ısmarladık.

Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

Etmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.